Abim sen sağ ol lazım denem ama kavun ıklarla ona fren vaman babam bir siz. Ekler çalakı pozini ilişu mince ku pehlemin susun. O bak beçe payintin bir esmeğini. Gel mara orada sen ben size ku putistkayla. Oy manajer kola pako pilam zimba sok okanaye. Enge zidoge abana zo. Aba ngedengazu kakulgazi abandu. Kavne ngagi ez ninti ez tindu kakulgazi ingabe. Impilu yako nje uya uzumzimba wako ngata uko right. Ingagi ez ninti. Kaza mshana na baka pila mzimba. Ukona kuputi stelo na mshanje. Kufake pelesa chini ndumana kalogu. Kuninzi. Soge naye.